Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

sözün yaksana canımı zaten üşütüyor senin sonsuz gözün.

0: Bursa Radyo F.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

seveceksin bak. Bir gün sen de seveceksin. Akşamların diyahsını, yediğim ekmeği, içtiğim sigarayı, bir yudum şaraba anarken.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Sana kıyamam.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: İyisini iste, iyi finans.
5: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
6: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
7: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam.
6: Radyo S.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
7: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
8: Mahmut'la namütenayi muhabbet.

10-10 saatler hanımlar beyler, Radyo S95.6 burası. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Pazartesi gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın ilk iş günündeyiz, sendrom günündeyiz. Bu sendromu dağıtmaya çalışacağız. Buyurun sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Derya Ulu. Şımarık radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Bakalım neler var neler yok. Bu nedir efendim? Bir dünya rekoru kırılmış. Eşini 30 saniyede 195 kez öptü. Ne yaptı? Eşini 30 saniyede 195 kez öptü. Bir dakika şimdi şuradan hemen kesin sonuçlara ulaşmak için hesap makinesi kaç kere öpmüştü? 195 bölü 30 diyoruz. Saniyede 6,5 öpücük ediyor efendim bu. Saniyede öpmek değildir o. Öyle öpmek mi olur? Dünya rekorunun sahibi olmuş efendim. Demek ki daha önceden de bu rekor kırılmış yani. Daha önceden de bir rekor varmış. Ya bu milletin hiç işi yok, oturup bunu rekorunu kırıyor. Brezilyalı Renato Baima Gaia. Kız arkadaşı Niera Roberta... Öf. Şu Brezilyalıların isimleri zaten bir haberi komple dolduruyor. Kız arkadaşı Niera Roberta Ribeiro de Marins'i... Al bunu orta sahada oynat işte. Direkt futbolcu ya. Bir mesela Brezilyalarda şöyle bir şey oluyor bak. Nedir mesela? Aklıma gelenlerden bir tanesi. Alex de Souza değil mi? Arkadaş, adamın ismini biz böyle biliyoruz ama bir ön takı var. Uzuyor da uzuyor. Bitmiyor yani bu şeylerde. Brezilyalılarda. Muhtemelen herhalde babanın istediği isim. Annenin istediği isim. Sonra kız tarafının babası ve annesinin istediği isim. Erkek tarafının babasının ve annesinin istediği isim. Dedelerin isimleri. Sonra böyle hatır sayılır büyük varsa ailede. Hani akraba olur veya saygı duyan falan. Onlar da böyle bütün isim önerilerini veriyorlar. Hepsini bunları ekliyorlar. Hani orada nüfus memurları da çok zor şartlarda çalışıyor bence. Keza bir işlem yapıyorsun mesela. Hani işte adı soyadı değil mi? Arkadaş, insan hangisinin adı olup hangisinin soyadı olduğunu unutur bunlarda ya. Neyse, Brezilyalı Renato Baima Gaia, kız arkadaşı Naiara Roberta Ribeiro de Marins'i 30 saniyede 195 kez öperek. Oğlum, saniyede 6,5. Şey, pratik yapmayacı olmaz. Gerçi videosu var burada, açılırsa bakalım. O öpmek değil ki bence. O bildiğin şey kemirmek olmuş yani. Yanağın o kısmını, bence o kısmına tıbbi müdahale gerekebilir artık. Bir doktora gitmelerinde fayda var efendim. 30 saniyede 195 kez öperek bir de bildiğin şey tutuyor. Zaman tutuyor. Guinness Rekorlar kitabında girdiği sıra dışı rekor denemesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken görüntüler yorum yağmuruna tutuldu. Efendim evinizde yapmayın. Her şeyde yapmayın yani. Ama dediğimiz gibi bu, evet, bu bildiğin şey, bu öpmek değil bence. Nasıl diyeyim? Kimler bunu, kimler mesela, hangi canlıda görüyoruz? Sincaplarda görüyoruz galiba. Bu bildiğin kemirmek bu ya. Neyse, böyle enteresan ve sonuçta güzel bir rekor yani. Tabii kitaba işlerler mi? Mesela bu rekor kırdığın zaman tabii bunun bir de geliri oluyor. Bunu böyle laf olsun diye kırmıyorsun. Eğer rekorun onaylanırsa, kırmış olduğun rekor, güzel gelirler de oluyor bu konuda. Öperek para kazanmış oldular yani. Güle güle harcasınlar. 10-21 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Efendim, pazartesi gününü paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günü demiştik. Sendrom günü, bu sendromu dağıtmaya çalışacağız. Dışarıda yine oldukça sıcak bir hava var. Ve sıcak bir hafta bizleri bekliyor. Hatta şöyle bakalım hemen. Evet, böyle 34 dereceleri göreceğiz. Yani 33 ile 34. Yarın biraz yağmur olabilir, onun dışında. Yağmur olsa da gerçi böyle havalarda yağan yağmur da ekstra bunaltıyor biliyorsunuz. Öyle bir kötü tarafı da var yani. Bu havada yağmur yağsa bir türlü, yağmasa bir türlü, onun vermiş olduğu nem iyiden iyiye böyle bir işin içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Vay anam vay yani. Serdar, kolay gelsin Mahmut Bey, iyi günler, hayırlı haftalar diliyorum demiş. Sağ olasın, hoş geldin. Oktay, trafikteyiz abi, herkese selam demiş. Eyvallah.
Bir adet Melike Şahin dinleyelim, Dibay Orgun, ondan sonra devam edelim.

Melike Şahin Diva Yorgun radyonuzdaydı. Evet, bakınız trafikte neler oluyor, neler bitiyor. Trafikte makas atan sürücüye rekor ceza. Yeni trafik yasaları, yeni trafik mevzuatı cezaları katladı. Bunu ya farkında olup ona göre tedbirli olmak gerekiyor, yahut zaten farkına varıyorsun daha sonra. Sonrasında farkına varmak biraz acı olabiliyor. Fatura anlamında söylüyorum. Ki bu gibi cezalarda yıllardan beri zaten hep söylerdik, yani hani ceza caydırıcı değil, daha caydırıcı önlemler olmalı vesaire diye. Gerçi bir kısmı hala daha caymıyor ama. Bu arada efendim, araçlarınızda kamera olsun. Bakın bu önemli. Şöyle önünüzü arkanızı kaydeden, yoldayken bir kamera olsun. Günümüzde oldukça önemli. Neyse, gelirim habere. Trafikte makas atan sürücüye rekor ceza denmiş. Ne kadar yazmışlar? Ümraniye'de trafikte makas atarak seyreden bir aracın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine. Bir de sosyal medyada yayınlıyorlar efendim madem böyle. Hani sen o an böyle bir çılgınlık yapıyorsun. Hani çok iyi, en iyi şoför sensin. Hani senden iyisi yok ya. Heh, o çok iyi diye yayınlıyorlar. Polis ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler tehlikeli hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan araç sürücüsünün ST olduğunu tespit etti. Ya kendi canını hiçe sayması hiç önemli değil. Kişinin kendi canı, yani ne yapayım, bana ne yani. Ama işte burada tabii bu kişilerden böyle bir düşünce beklemek de hata. Benimkisi biraz fazla iyimserlik ama. Burada şunu düşünmesi gerekiyor, yani diğer sürücüleri. Orada ani hareket yapıyor, sağa giriyor, sola çıkıyor, hız yapıyor falan filan. Ya bir de tamam, sen çok tecrübelisin, harika bir şoförsün. Muazzam bir şoförsün. Gerçi muazzam olmadığın belli. Bu çünkü trafik kurallarında ceza demek. Trafik kurallarının kabul etmediği bir şey bu. Neyse, ama o sırada başka bir sürücünün panik yapabileceğini düşünmüyorsun hiç. Evet. Panik yapıp kazaya sebep olabileceğini düşünmüyorsun. Orada insanların senin yüzünden yaralanmalarını, yaralanabilecek olmalarını, hayatını kaybedebilecek olmalarını düşünmüyorsun. Sen o an çünkü açıyorsun bir de müzik falan, böyle bir haldır haldır oradan gir buradan çık falan filan. Hani böyle çok acelem var dersen epi topu gideceğin yere zaten 5 dakika önce varıyorsun. Nedim İçik ST olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun makas atmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 96.000 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bahse konu araç 60 gün trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine de 60 gün geçici olarak el konuldu. Şimdi mesela bunları takip etmek lazım esasında. Tamam, 60 gün el konuldu bu. 60 gün boyunca hiç araç kullanmayacak mı, yoksa ehliyetsiz yola devam edecek mi? Bunlar da önemli. Keşke bunların da böyle bir takip mekanizması olabilse. 60 gün bir de otopark parası ödeyecek. Ha, şunu söyleyeyim, 96 bin yeterli mi derseniz bence yeterli değil hala. Hani sadece para cezası verip bu iş olmaz. Bunların biraz belki abartı gelebilir ama hani cinayete teşebbüsle. Öyle arkadaş, yani dedik ya az önce, tamam sen çok iyi sürücüsün ama diğeri senin kadar profesyonel değil ve sen öyle sağ sol yaparken hani adamın önüne birden kırıyorsun falan filan, panik yaptı bir anlık, panik yaptı, çarptı, hayatını kaybetti. Bunlar olabilir, ki oldu da. O yüzden söylüyorum, sadece para cezası çok da yeterli değil. 96 bin lira tamam, iyi bir ceza ama. Ha bir de şey, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem uygulanmış. Evet, biraz daha, biraz bir tık daha caydırıcı olabilir, bir tık daha. ...10.30 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Pazartesi gününü paylaşıyoruz sizlerle. Radyolarını yeni açanlar için 0533-155-4000, 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakçan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
8: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
9: Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
10: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mor ve Ötesi Cambaz Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim şu Instagram'da Reels izlerken şu sonsuz kaydırma meselesi vardır ya, ben onu yapamıyorum tabii de, yani yapamıyorum derken sıkılıyorum ben. Keza TikTok'ta da var herhalde böyle. Sonsuz kaydırma için yolun sonu mu göründü demiş. Avrupa Birliği düğmeye bastı, dev ceza kapıda. Niye millet oturup sonsuz kaydırıyor işte veya ne kadar istiyorsa. Ne var efendim bunda yani? Millete ceza kesin. Avrupa Birliği sosyal medya şirketi Meta'nın bağımlılık yaratan tasarımının değişmesini istiyor. Facebook ve Instagram 12 milyar dolarlık ceza alabilir demiş. Peki bunlar şey diyebiliyor mu böyle bir durumda? Hani Meta, Mark Zuckerberg işte savunmasında kullanmasınlar. Mesela böyle bir şey dediği zaman acaba bir hani cezada indirim olabilir veya hani hakim evet haklı kardeşim yani zorla kullandırtmıyor gibi bir şey söz konusu olabiliyor mu acaba? Hani Mark bunu diyebilir yani. Kardeşim tamam biz bunu yaptık kullanmasın, zorla kullandırtmıyoruz ki. Instagram, Facebook, WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın kullanıcıları daha uzun süre çevrim içi tutan özellikleri Avrupa Birliği'nin gündeminde. Avrupa Komisyonu'nun 2 yıl süren soruşturmasının ardından ön bulgular açıklandı denmiş. Nelermiş bunlar? Buna göre sonsuz kaydırma işi sürekli böyle gidiyor yani. Açıyorsun gidiyor. Gigabyte'dan falan yiyor. Wireless'teyken yapın bunu. Otomatik oynatma, autoplay. Kişiselleştirilmiş öneriler ve anlık bildirimler özellikle çocuklar ve gençlerde uygulamaların aşırı kullanımını teşvik ediyor. Yok bu sadece çocuklar ve gençlerde değil. Yani orta yaş, yaşlılarda oluyor efendim. Ben görüyorum, var çevremde arkadaşlarım var. Arkadaş saatlerce Instagram sürekli parmak böyle vız vız baş parmak yukarı doğru kayıyor. Arada bazılarını yeniden paylaşıyor farkında olmadan. Onlar da genelde çok riskli şeyler oluyor. Şimdi parmağı kaydırırken oraya parmak dokundu muydu? O esnada hop senin yani sana onay kutusu çıkmadan direkt Instagram profilinde paylaşıyor onu. Sonra çevre diyor ki ne güzel videolar izliyorsun sen. Sen hayırdır. Ruhsal sorunlar denmiş. Komisyon bu özelliklerin kullanıcıları farkında olmadan ekranda tuttuğunu, sağlıksız kullanım alışkanlıklarını güçlendirdiğini ve fiziksel ve ruhsal sağlığı olumsuz etkileyebildiğini söylüyor. Rapora göre Meta bu riskleri yeterince analiz etmedi. Yo, onlar analiz etti de milletin ruh sağlığı onların umurunda değil kardeşim. Bu adamlar para kazanmayı düşünüyor. Hani böyle ruh sağlığı falan bunları önemsiyor olsalar bir defa çocukları korurlardı. Bak bu çok net yani. Nedir bak, ülkeler uğraşıyor. Herkes mesela işte 16 yaş altında sosyal medya kısıtlaması veya direkt sosyal medya yasağı şöyle böyle falan filan. Millet kendini paralıyor. Bu arkadaşlar ne yapıyor? Hiç. Ya bu mesela bunu en rahat bunlar düzenleyebilir esasında. Hani der ki şeylere evet kimlikle giriş onayı olacak. Hani yaşı net belli olacak. Eğer yaşı 18 yaşından küçükse nedir işte ona kullanım süresini biz ayarlayacağız. Bu ayarlayabilir. Yapabilir bunu. Çok zor şeyler değil yani. Adamların umrunda değil. O yüzden hani ruhsal sorunlar hele hiç umurunda değil. Rapora göre Meta bu riskleri yeterince analiz etmedi demiş. Bence hiç analiz etmedi. Yani orasıyla ilgilenmedi yani daha doğrusu. Şirket ayrıca gençlerin özellikle gece saatlerinde Reels ve Story'de geçirdiği süreyi de hesaba katmadı demiş şirket. Evet. Çünkü zaten onlar şu şekilde hesaplıyor onu. Hani ne kadar çok girebilirler acaba? Çünkü adam oradan para kazanıyor, reklam gösteriyor. Daha çok para kazanıyor yani. Kalkıp da gece gençler ne kadar story izliyor, 5 tane izlesinler bir daha da izlemesinler demez yani. Komisyon Meta'nın ekran süresi hatırlatmalarını etkisiz buluyor. Çünkü kullanıcılar bu uyarıları tek dokunuşta geçebiliyor, evet yani. Ebeveyn denetimleri ise teknik bilgi gerektirdiği için birçok aile tarafından etkin kullanılamıyor. Heh bak şu çok doğru. Biz bunu yıllardır söylüyoruz işte ebeveyn kontrolü falan filan diyorlar ya. Ya arkadaş ebeveyn neyi kontrol edeceğini bilmiyor ki. Bir defa çocuk zaten Z kuşağı, bu teknolojiyle beraber doğmuş, yemiş, yutmuş onu. Biz belli bir yaştan sonra bu teknolojiyle haşır neşir olmaya başladık. Tamam aramızda hani daha bilgili olanlar var, bu işi öğrenenler var falan filan, meraklısı var.
Ama diğer taraftan daha ebeveynlerin büyük bir bölümü bunu kullanmayı bilmiyor ki, bir de sen onu ebeveyn kontrolü diyorsun. Ebeveynin kontrolü. Söyleyeyim ben sana. Evladım yeter artık, kapat onu. Hah, bizdeki kontrol bu. Bilmiyor, ne yapacak? Çocuk oradan takla attırıyor telefonu, o sırada haberi yok. Avrupa Komisyonu beta'dan otomatik oynatma ve sonsuz kaydırmayı varsayılan olarak kapatmasını, kullanıcıları düzenli ekran molalarına yönlendirmesini ve içerik öneri sistemini daha az etkileşim kaygılı hale getirmesini istiyor. Meta ise iddiaları reddediyor demiş. Yani dediğimiz gibi işte. Ceza gelebilir falan filan diyor. Peki. Ona ceza gelirse bakarız tekrardan, ama dediğimiz gibi yani bu... İstese bunları Meta çok rahat düzenler. Onlar için zor, çünkü yazılımı yapan onlar. Ama istiyorlar mı dersen istemiyor. Neden? Çünkü adam para kazanıyor. Orada senin çocuğun ruhsal durumu, gençlerin ruhsal durumu veya işte herkesin ruhsal durumu falan filan onlar için çok bağlayıcı bir sebep değil yani. 10.47 saatler Radyo S'te. Gülfire yazmış. Mahmut Uçakcan, iyi yayınlar. Kumsaz'dan selamlar. Burada havam istiyor. Kapat radyoyu. Arkadaşlar, pazartesi sabahı diyoruz. Sendrom diyoruz. Bu sendromu aşmaya çalışıyoruz diyoruz. Gülfire yangına benzin döküyor direkt. Kumsaz'dayım, burada havam istiyor. İyi tatiller, iyi tatiller. Güle güle eğlenin valla. Kıskanmıyoruz kesinlikle. Melike, günaydın Mahmut abi, sesini duymak iyi geldi vallahi demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın, günaydın sana da. Bir adet efendim manifest dinleyelim, hemen ardından devam edelim yine. Mahmut Uçakcan.

0: Manifest Dost Pembe Radyonuz'da. Arkadaş çocuklar nerede bir manifest duysa çıldırıyorlar vallahi ya. Bu nasıl bir sevgidir? Çıldırıyorlar ama yani. Pekala, bakınız kontrol noktalarını birbirine mesaj atan gruba gözaltı. Bir ara şey vardı böyle Facebook'ta falan yapıyorlar değil mi böyle bunları? Şurada işte şu noktada çevirme var arkadaşlar. O bitti galiba Facebook'takiler. Ki orada da mesela vatandaşın bir kısmı direkt olarak söylüyordu. Arkadaşlar bunları söylemeyin. Sağlıklı değil diye. Evet kesinlikle doğru. Jandarma ekiplerince bak adamlar WhatsApp grubu kurmuş. Jandarma ekiplerince asayiş uygulama noktalarının paylaşıldığı iki WhatsApp grubuna yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bakın Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında güvenlik güçlerinin uygulama noktalarının paylaşıldığı iki WhatsApp grubuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma gruba sızmış. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Kırşehir merkez ve ilçelerinde kurulan asayiş uygulama noktalarının paylaşıldığı iki WhatsApp grubu tespit edildi. Güvenlik birimleri söz konusu paylaşımların emniyet tedbirlerini zafiyete uğratabileceği değerlendirmesinde bulundu. Yani yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda grupların yöneticileri olduğu belirlenen İK, R, A, M, A, Y, D ve A, Y ile gruplarda jandarma ve polis ekiplerinin görev yerleri, konum bilgileri ve faaliyet fotoğraflarını paylaştıkları öne sürülen isimler işte A, D, O, A falan filan yazılmış. Kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi, 7 kişi. Bunlar gözaltına alınmış. Burada 7 üstte kaç var? 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kişi toplam. Zaten başka da söylüyordu esasında 12 kişi ama neyse sadece. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken toplam 1276 aktif kullanıcının bulunduğu iki WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi. O gruptakileri de mesela teker teker çağırıp. Yetkililer gruplarda yer alan... Vallahi bak. Yetkililer gruplarda yer alan diğer kullanıcılarla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Abi oran numaralardan bulunur onlar. Yani bulmuşlardır bile de. Biraz hani iyi niyet art niyet arıyorlardır muhtemelen. Yani herkese de uğraşmayalım diye. Kaç kişi vardı gruplarda? Toplam 1276. Şimdi 1276'sıyla da vakit geçmez yani uğraşılmaz. En azından oradan bakalım kimler aktif kimler değil. Bak mesela mesaj gönderiyor. Birkaç böyle ekran görüntüsü almışlar. Geleni alıyorlar maşallah ekiplere falan filan diye. Alacak tabii. Ondan sonra başka ne var mesela? Güneykent yolun orada çevirme geleni alıyorlar demiş mesela. Sanayi girişi Yunuslar alıyor. Araba araması da var demiş mesela ondan sonra biri. İncikent ora çevirme karışık demiş. Olacak yani sen hatalı bir şey yapmıyorsan bu çevirmelerden çekinmene gerek yok. Nedir yasa dışı bir takım faaliyetlerin yoksa? Çünkü GBT testi yapılıyor orada çıkabiliyorsun. Onun dışında başka ne var mesela işte alkollü araç kullanmıyorsan. Hani normal standart yani olması gerektiği gibi araç kullanıyorsan bu çevirmelerde adam yemiyorlar merak etme. Ama bunları paylaşmak evet mesela pek çok organizasyonun da canını okuyor o sırada mesela belki bir suçlu aranıyor belki bir istihbari çalışma var. Ama bunlar paylaşılınca maalesef işin tadı tuzu kaçıyor. Yani sadece orada konu trafik cezası yazmak değil tabii ki. Ay ay ay ay ay. Bursa'ya da vardı bir yer. Onlar kapandı değil mi? Vardı. Onlar da paylaşıyorlardı öyle. Bilmiyoruz hani ekstradan bir operasyon oldu mu olmadı mı da. Pekala bir adet Aydilge dinleyelim. Tam böyle bir yaz şarkısı oldu bu da. Ondan sonra devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

Aydın İlge, ıdı ıdı ıdı radyonuzdaydı. Efendim 100 yıllık evi tıra yükleyip kaçırdılar. Kesin çözüm yani, ne güzel. Hani içinden böyle eşya meşya aramaktansa, vakit geçirmek, vakit kaybındansa tıra yükle kaçır. Bir dakika, bu fotoğraftaki ev mi bu? Oğlum bunu nasıl taşıdınız lan? Bu şeye benzemiş. Son günlerde bir GSM operatörünün reklam filmine benzemiş biraz bu. Lova'da

0: bir arazi satın aldığı, ancak arazideki mevcut evi restore etmek çok pahalıydı. Çift pes etmek yerine sadece 4 mil, yani artık 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve sahiplerinin artık kullanmadığı 1920'lerden kalma bir çiftlik evini 12 bin dolara satın aldı. Arazinin üzerine. Plan çılgıncaydı. Ev bütün halinde yeni araziye taşınacaktı. Tamam, kim çaldı evi? Balçık'ta evi çaldılar diyorsun. Jordan Green'in People dergisindeki raporunda nakliye şirketi veya taşınma maliyeti belirtilmese de evin yeni yerine başarıyla ulaştığı aktarıldı. Evin taşınması bittiğinde asıl mücadele başladı diyor. Ha, galiba heyecanlı kısım burada. Şareli duvarları ve zeminleri açtıklarında 100 yıllık binanın gizlediği büyük yapısal hasarlarla karşılaştıklarını söyledi. Abi 100 yıl yani, dile kolay. Lüks ve sınırsız bir bütçe yerine el emeğine dayanan bu tadilata aile 3 çocuklarıyla yaşayabilecekleri konforlu bir yuva için yaklaşık 80 bin dolar yatırım yaptı. Çiftin en büyük amacı evin karakterini yansıtan orijinal ahşapları korumaktı. Hepsini söküp depoladılar. Şareli'nin eşi Washington'daki ailesini bilgilendirmek için başlattığı video günlükleri sosyal medyada patlama yaparak yüz binlerce takipçiye ulaştı. Hakikaten sosyal medya seviyor böyle şeyleri. Mesela tamir videoları falan filan, ama orijinal böyle, laf olsun diye değil. Onlar seviliyor yani. Bak oradan da evin masrafı çıkmıştır, ben sana söyleyeyim. İnsanlar özellikle Şareli 3. çocuğuna hamileyken bu zorlu ve filtresiz dönüşümü hayranlıkla izledi. İnternetteki yüksek bütçeli, kusursuz projelerin aksine bu hikaye el emeğini, aksilikleri ve gerçek tasarrufu yansıtıyordu. Tamam oğlum, ev ne zaman çalındı? Ev çalınmamış ki. Ana tadilat aşamaları bittikten sonra aile resmen evine yerleşti. Dış cephe kaplamasını bitiren çift artık hızlı bitirme baskısını geride bıraktıklarını, peyzaja ve kademeli iyileştirmelere odaklandıklarını belirtti. Bu proje eski evleri yıkmak yerine onları koruyup taşımak isteyenlere ilham veren bir alternatif oldu diyor. Bir başarı hikayesi duyduk efendim, hırsızlık hikayesi yerine. Bak başlığı tekrardan okuyorum. 100 yıllık evi tıra yükleyip kaçırdılar diyor. Burada hani biz bir hırsızlık bekliyoruz. Ev, ne bileyim hani, duran bir evi bir şekilde vinç minç falan yardımıyla tıra koyup yüklediler. Bize nasıl oldu o olay diye bakıyoruz. Bu bildiğin yine taşıma var. Bir 6 kilometre taşımışlar da. Hani buna değer mi derseniz, yani böyle bir amaç için değer, ben size söyleyeyim. Hani böyle hem bir nostalji seviyorsanız, hem de diğer taraftan bunu maddiyata dökeceğim diyorsanız, biraz da maddi gücünüz varsa. Bunları çektiğiniz zaman, böyle videoları falan yayınladığınız zaman acayip izleniyor bunlar. Ama doğal olacak işte, tadilat sırası, başına gelenler falan filan. Sosyal medya, bir dünya sponsor olursun, ben sana söyleyeyim yani. Hani çok para harcıyorum derken bir bakarsın çok fazla para kazanmaya başlamışsındır. Bu durum böyle. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo Este. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Yeni saate merhaba diyoruz efendim. Yeni saatte programa katılabilirsiniz. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazdığınız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa minik bir aramız olacak, ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo Est.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

konusunda iki başarılı isim. Biri Demet Akalın, zaten şarkılarının hemen hemen tamamı eski sevgiliye unuttum seni diyerek unutmadığını gösteren şarkılar. Gökhan Özen'de ondan aşağı kalır yanı yok. O da eski sevgiliye atar gider konusunda prens diyebiliriz. Evet. Hep böyledir bakın. İkisinin şarkılarına bakın. Özellikle Demet Akalın şarkılarına. Hep şeydir, eski sevgilidir yani. Yeni sevgiliye yazık ya. Bu arada o kurban gidiyor yani. O da ilişki yaşadığını düşünüyor. Şarkılardaki hikayelerden bahsediyoruz tabii ki. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, 20 yıllık çalışana piyango şoku denmiş. Niye ki? 12.8 milyon dolar kazandığı gün kapının önüne koydular. Ben de çalışan için çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer kazandığı piyangodan hak ettiği geliri verdilerse. Amerika'da müşterinin kasada bıraktığı piyango biletini satın alıp, tamam, bir müşteri bırakmış orada. Bu da görüyor, satın alıyor. Ve hani böyle bir cebe atma durumu yok yani. 12.8 milyon dolar kazanan 20 yıllık market müdürü Robert, işinden olduğu şirket kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle emektar çalışanını kovdu. Dev ikramiye ise mahkemeye el koydu diyor. İşte bu kötü. Hani bu yoksa diğer taraftan kovulması tamam. Siz beni kovmayın, ben istifa ediyorum deyip. Amerika'nın Arizona eyaletindeki bir markette akıllara durgunluk veren bir piyango krizi yaşanıyor. Mağazaya gelen bir müşteri her biri 1 dolarlık 85 piyango bileti bastırdıktan sonra sadece 60 dolar ödeme yapabildi. Kasada kalan 25 adet biletin parasını ise 20 yıldır aynı şirkette çalışan ve kasiyerlikten müdürlüğe yükselen Robert kendi cebinden ödeyerek satın aldı. Tamam işte. Neyse, yapılan piyango çekilişinde 3, 13, 14, 15, 19 ve 26 şansı numaralarını barındıran tam bilet. Bu da bizim sayısala benziyor. Orada böyle ardarda ardışık çıktığı zaman. Tam 12.8 milyon dolarlık, yani işte 600 milyonun üzerinde, öyle söyleyeyim ben size. 600 milyonun üzerinde büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazandığını fark eden Robert, durumu çalıştığı marketlerin yönetimine bildirdi. Kazandığı ödülü biletleri basan mesai arkadaşıyla %50 oranında bölüşmeyi kabul eden müdür, beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Niye bölüşüyorsun bir defa, bak zaten böyle o zaman insanın kafada da soru işareti oluşuyor. Düşün, sen parayı vermişsin, piyango biletini almışsın, kazanmışsın ve bunu mesai arkadaşıyla %50 oranında bölüşme. Bu orada bir kafada soru işareti oluyor. Şirket yönetimi Robert'ı arayarak iş akdinin feshedildiğini duyurdu. İşten çıkarma gerekçesi olaraksa şirket içi kuralları ihlal edilmesi gösterildi. Şirket yetkilileri bölge yüksek mahkemesine başvurarak biletin yasal sahibinin belirlenmesini talep etti. Oğlum adam parayı verip almış ya. Robert'ın avukatı müvekkilinin hatalı bir işlem yapmadığını ve parayı ödemeden önce üst amirinden onay aldığını vurguladı. Mağazada yanlış basılan biletlerin personel tarafından ödenmesine dair yazılı olmayan bir kural olduğunu belirten avukat, müvekkilinin amacının sadece parasal ödülü olmadığını dile getirdi. Arada parasal ödülü de almış yalnız. Deneyimli avukat, eski çalışanın öncelikli hedefinin itibarını geri kazanmak ve herhangi bir yanlış yapmadığını kanıtlamak olduğuna dikkat çekti. Şirket yönetimi mahkemeye sunduğu dilekçede kimseyi doğrudan hedef almadıklarını açıkladı. Şirket sadece adli bir rehberlik veya aidiyet tespiti arayışında olduklarını ifade etti. Davaya bakan Yargıç Kramer sunulan önergeleri incelemeye alırken yasal süreç için herhangi bir zaman aşımı süresinin geçerli olmadığını bildirmiş. Arizona Piyango İdaresi ise 12.8 milyon dolarlık dev ikramiyeyi eyalet tarafından yönetilen faizi bir hesapta bloke etti. Blokeli yani, tamam. Mahkemeden nihai bir karar çıkana kadar taraflardan hiçbirinin bu parayı tahsil edemeyeceği aktarıldı. Adam kazanırsa faiziyle alacak. Ya valla, eğer böyleyse olay, bir tek burada can sıkıcı kısım hani mağaza çalışanıyla %50 oranında bölüşme isteği. Onun dışına göre adam bilet basmış, müşteri bastırmış, sayı şu kadar bas demiş. Hepsinde parası yetmemiş, bir kısmını almış, bir kısmını geride bırakmış. Geride kalanı da bu satın almış. Eğer kayıtlar mayıtlar da var, al parayı kardeşim ya. Al %10'unu da bize. Bak burada biz sana kamuoyu oluştururuz. Fazla da bir şey değil, bir %10 böyle bir. Sevabına yani.
Düşünsenize böyle bir şey ya. Birdenbire alıyorsunuz, büyük ikramiyeyi kazanıyorsunuz. Ondan sonra işten kovuluyor. Kovulu ayrı bir şey de. Zaten sonra zaten insan muhtemelen pek çalışmaz da, pek çalışası da gelmez. Neyse bakalım göreceğiz, parasını alabilecek mi? 11-16 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda, Radyo S95.6'da. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim pazartesi günü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle, bakalım şöyle. İbrahim iyi günler, Mahmut Bey kolay gelsin. Güzel bir hafta olsun inşallah demiş. İnşallah. Temennimiz her zaman bu yönde. Sevda bir şey yazmış ama o biraz yani katılıyorum sana. Ama siyasete giriyor. Siyaset en anlaşamadığımız noktalardan bir tanesi biliyorsunuz. Siyasette futbol. Ona girdiği zaman çıkamıyorsun ama katılıyorum. Pekala, bir adet bir Mabel Matiz dinleyelimiz, ondan sonra devam edelim.

Umrum dışı radyonuzda. Umrum dışı değil mi? Hevesler geçti. Bakınız efendim, işçiler daha çok çalışsın diye her ay 9 gün izin veriyorlar. Neresi burası? CV gönderebiliyor muyuz? Gerçi bu CV'lerin falan filan genel olarak pek bir işe yaramadı da ortaya çıktı biliyorsunuz. Bir profesör müydü, doçent miydi tam hatırlamıyorum, mutlaka görmüşsünüzdür. Yüzlerce yere iş başvurusunda bulundu denemek için. Bir tane bile dönüş yok. Yani böyle CV'ye de yazıyor işte iki üniversite mezunu, hani bütün detayları, başarılarını falan filan. Denemek için, test için yapıyorlar bunu. Bir iş yerinden dönüş bile yok yani. Düşün, o kadar güzel bir CV, başarılı bir CV. Neyse. Şimdi buraya bizzat gidip başvurmak lazım. Her ay 9 gün, güzel. Ay Japonya, bak Japonya'ya bak sen. Aşırı sıcaklar dünyayı kavururken birçok ülkede üretimi olumsuz etkiledi. Japonya'da mesai ve izin sistemi değişiyor. Yeni çalışma modelinde yaz aylarında işçilere 9 günlük izin verilirken, havalar serinlediğinde durum telafi edilerek üretim dengesini koruyorlar. Ha, telafisi var yani. Mesela nedir? Yaz aylarında her ay 9 gün ama kış geldiği zaman o 9 günü alıyorlar senden her ay. O kötüymüş o be, öyle telafi durum varsa kötü yani. Japonya'da her geçen yıl daha da şiddetlenen yaz sıcakları, bu her yerde öyle canım, ve sadece Japonya'da değil. Çalışma hayatını kökten değiştiriyor. Artan sıcak çarpması vakaları ve verimlilik kayıpları nedeniyle şirketler mesai saatleri ve izin takvimlerini yeniden düzenlerken, uzmanlar aşırı sıcakların artık sadece bir sağlık sorunu değil, ciddi bir ekonomik riski haline geldiğine dikkat çekiyor. Bizde genelde böyle olmuyor daha çok. Hani şey yani, bu havada dışarı çıkıp ne yapacaksın? Otur işte iş yerinde. Yani bu havada gelmeyeceksin, ne yapacaksın yani? Veya işte dışarıda çalışıyorsun. Ne yapayım? Mis gibi gölgede çalışıyorsun işte siz de vallahi ya. Genelde bizde yönetimlerin çalışanlara bakış açısı böyle. Ülkede sıcak hava kaynaklı yıllık iş gücü kaybı 2.8 milyar saati aşarak rekor seviyeye ulaşmış durumda. Bu doğrultuda yaz aylarına özel bir çalışma modeli geliştiren Konoike Construction, Temmuz'la Eylül ayları arasında çalışanlarına her ay 9 gün kesintisiz izin veriyor. Oh! Yıllık izin istemeye gerek yok ya, ayda 9 gün var zaten. Peki bir kere izin veriyor, ne böyle şey mi? Nedir? Haftada mesela 2 gün izinliysen 4 güne çıkartıyor falan mı acaba? O da olur. Bir de böyle bir durum varken insan yıllık izne çıkmak da istemez. Yani Temmuz'da Eylül döneminde. Çünkü zaten ayda 9 günlük iznim var. Şirket yazın kaybedilen bu çalışma sürelerini ise Ekim ayından itibaren daha serin havalarda cumartesi mesaileriyle telafi ediyor demiş. Şirket yöneticisi Aoyagi, yaz aylarında üretkenliğin ciddi şekilde düştüğünü ve iş kazalarının arttığını belirterek, fanlı iş kıyafetleri gibi önlemlerin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Fanlı iş kıyafetleri. Nitekim şirketteki sıcak çarpması vakaları 2025 yılında bir önceki yıla göre 2 katına çıktı denmiş. Tamam, sonrasında detaylara yer vermişler, gerek yok. Böyle bir durum var efendim Japonya'da. Temmuz ve Eylül ayları arasında 9 günlük izin her ay. Sıcak izni. Ama Ekim'le beraber bunu telafi ediyorlar. Cumartesi günlerini çalıştırıyor falan filan. Cumartesi o zaman hemen hemen kışın tamamını cumartesi çalışıyorsun be kardeşim yani. Neyse. Bilmiyoruz artık nasıl hesap yapıyorlar ama. Japonya'da durum böyle. Siz efendim neler yapıyorsunuz sıcakta, nasıl? Nasıl geçiyor günleriniz? Aman dikkat, hep söylüyoruz özellikle öğlen saatlerinde, mesela 11 ile 16 saatler arasında çok fazla güneş altında olmamak gerekiyor. Çok fazla dışarıda olmamak gerekiyor. Bunlar önemli detaylar. Gerçi artık şimdi tatil sezonu da başladı. Instagram'a girdiğimiz zaman bir dünya tatil storiesi işkencesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Çalışıp tatile gitmeyenler için tabii ki. Akdeniz sahillerinden, Ege sahillerinden gelen storyler buradaki hayatı iyice çekilmez hale getirebiliyor. O yüzden tatile gidenlerin bunu da biraz düşünmesi gerekiyor. Bu konuda biraz daha böyle bir, nasıl derler, hoşgörülü...
Pekala, son yarım saate merhaba diyeceğiz. 11.26 oldu saatler Radyo S'te. Çok kısa bir reklam aramız olacak. Ardından devam edeceğiz. Bir Deniz Çelik dinleyelim, ondan sonra buradayız.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Müftüoğlu, gel günaha girelim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim şöyle bir astroloji dünyasına uğrayalım bakalım, orada neler oluyor. Girdiği ortamda bakınız, tüm bakışları mıknatıs gibi çekerler demiş. Kim bunlar? Oo, cazibesiyle büyüleyen en gizemli burç kadınları efendim. Sevgili kadınlar, eğer bu burçlardan biriyseniz girdiğiniz ortamda tüm bakışları mıknatıs gibi çekiyorsunuz, haberiniz yok. Yani haberiniz vardır tabii de, o ayrı bir şey. Hangi burçlar bunlar ve niye? İlk sırada akrep kadını denmiş. Online miyiz akrepler? Ya şimdi burada esasında biz erkekler üzerine yapmalarını beklerdik. Kadınlar genel olarak girdikleri ortamda zaten bakışları üzerine çekiyor. Özellikle hani bizim ülkeye baktığımız zaman. Bize çünkü nedir? Hani en çok rağbet gören, nasıl derler, ya da kadınlarda en çok aranan özellikler, şöyle genele vurduğumuz zaman nefes alması, kalbinin atıyor oluşu. Bu faktörler ama unsurlar oluyor. Diğerleri detay. O yüzden hani bunda mesela daha çok erkekler üzerine yapsalardı belki daha faydalı olurdu. Neyse bakalım, akrep kadını denmiş efendim. Astrolojide cazibe denildiğinde akla ilk gelen burçlardan biri akreptir. Onların çekiciliği yüzeysel değil, son derece derindir diyor. Yönetici gezegenleri Plüton ve Mars olan akrep kadınları bakışlarıyla bile karşısındakini etkisi altına alabilir demiş. Yani bunun için herhangi bir burç kadınının bakması yeter bence. Yani İlla ki akrep olmasına gerek yok. Hani bakıp da böyle etkisi altına alamış. Şöyle genel konjektöre bakıyoruz. Gizemli yapıları insanlarda onları daha fazla tanıma isteği uyandırır demiş. İlk sırada akrep kadınları vardı. Efendim terazi kadınları, online mıyız teraziler? Güzellik ve sevgi gezegeni Venüs tarafından yönetilen terazi kadınları zodyağın en rafine cazibesine sahiptir demiş. Doğal bir estetik anlayışına, yüksek bir moda algısına ve nezakete sahiptirler. Onların çekiciliği asil, dengeli ve soft bir yapıdadır demiş teraziler için. Bak, gelişmiş sosyal becerileri, güler yüzleri ve hitabet yetenekleri onları çekici kılar diyor. Üçüncü burca bakıyoruz. Aslan kadınları çıktı. Işıltının ve özgüvenin kraliçesi denmiş. Güneş tarafından yönetilen aslan kadınları girdikleri her ortamda spot ışıklarını üzerine çeken doğal birer liderdir. Abi bu kadar detaylı anlatmanıza vallahi gerek yok bak. Bizde mevzu belli. Ha belki mesela bu İtalya için geçerli olabilir, İngiltere için olabilir, Fransa için olabilir, bilmiyorum ama bizde herhangi bir kadın girdiği ortamda zaten bakışları üzerine çekiyor ya. Hani bunun için burç detayına gerek yok esasında. Neyse, yüksek özgüvenleri, cesaretleri ve yaşam enerjileri en büyük çekim güçleridir. Kendilerine olan sarsılmaz inançları dışarıdan son derece karizmatik görünmelerini sağlar demiş aslanlar için. Dördüncü burca geçiyoruz. Galiba bütün burçlar var herhalde. Boğa kadını demiş efendim. Boğalar online mısınız? Tıpkı terazi gibi Venüs'ün yönetimi altında olan boğa kadınları daha topraksı, sakin ve köklü bir çekiciliğe sahiptir. Genlerden geliyor. Yaşamın tadını çıkarmayı iyi bilirler. Bu da onlara dingin, huzurlu ve çok çekici bir enerji verir. Doğallıktan yana olan yapıları abartıdan uzak bir şıklık sunar demiş boğalar için. Ve son sırada balık kadınları. Masalsı ve duygusal büyü demiş efendim balıklar için. Neptün'ün büyülü dünyasından beslenen balık kadınları zodyağın en derin ve duygusal cazibesine sahiptir. Empati yetenekleri, şefkatleri ve adeta bu dünyaya ait değilmiş gibi duran masalsı havaları, bakışlarındaki anlam ve gizem karşılarındaki insanı kolayca büyüler diyor. Ya arkadaş, var, bizim de var tanıdığımız balık kadını, böyle değil ki. Böyle masalsı, anlam, bakışlarındaki anlam, gizem, efendime söyleyeyim. Ruhsal derinlikleri ve kırılgan gibi görünen ama aslında çok güçlü olan sezgisel yapıları onları çekici kılar. Yo, çabuk ağlıyorlar. Hani çok böyle güçlü sezgisel yapı falan bakmaya gerek yok. Hani genel olarak fırsat bulunca ağlıyorlar. Bunlarmış efendim. Neredeyse hemen hemen zaten bütün burçlar var. Dediğimiz gibi bu detaylara gerek bile yok. Bizde daha çok neydi mesela? Akrep, terazi, aslan, boğa ve balık. Bizde ana unsur daha çok kalbin atıyor olup nefes alışverişinin, nabzın atıyor oluşu bu çekicilik için yeterli oluyor. Diğerleri detay yani.
11.41 saatler Radyo S'te. Zamire selam dinlemediğim demiş, hoş geldin. Bize de bizden habersiz izin günleri hazırlıyorlar. Kim onlar? İznimizi kış aylara bitiriyoruz. Yaza bir şey yok. Ha, iş yerinden böyle bu çok hiç adil değil ki ama bu. Yani sen iznini başkaları ayarlıyor, onlar da kışı ayarlıyor. Hiç adil değil yani. İznimizi kış aylarına bitiriyoruz. Yaza bir şey yok ama bu sene 15 gün plan yapmışlar ve bundan çıkacağım son gün haberim oldu. Sürpriz tatil. Şimdi izindeyim, ne yapacağımı bilemiyorum. İyi ki varsın, sabahlarım neşeli geçecek en azından demiş. Zamire şöyle bir Akdeniz sahilleri. Şöyle bir Ege sahilleri. Olmadı Marmara. Ya da yok kardeşim çok sıcak böyle olmaz dersen Karadeniz niye olmasın? Tatilin iyisi kötüsü yok tabii de, tatil tatildir sonuçta. Ama yazın öyle bir gezmek istiyor insan be. Hafta sonu bile yeterli oluyor yani. Hafta sonu yeterli olmuyor da yani, o bile hani şey idare ediyor, öyle diyelim. Pekala. Saat kaç oldu? 11.42. Ne yapalım? Bir Emre Aydın dinleyelim. Yapma. Sonra da artık yavaş yavaş herhalde toparlanırız.

0: 11.52 oldu saatler Radyo S'te. Nezih Ünen. 90'lara gittik. Çingene Yüreğim radyonuzdaydı. Ve efendim programın da sonuna geldik. Böylelikle sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Radyo S'te Namütün Ay Muhabbet'te bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Cuma günü söz vermiştim pazartesi çalarız diye. Çünkü Cuma Levent Yüksel'in başka bir şarkısıyla açılış yaparken bir de baktım ki bu şarkı da istek olarak gelmiş. Dedim aynı programda iki Levent Yüksel şarkısı olmasın. Ve pazartesi de ilk şarkımız oldu. 93 yılından aynı isimli albümden geldi. Levent Yüksel'in ilk albümü, albümün isim şarkısı Medcezir ile açtık hem bu haftayı hem de bugünkü programı. Haftayı hem de bugünkü programı. 95.6 Radyo S'teyiz. Günlerden pazartesi. Haftanın ilk günü ama sabaha geçtiniz nasıl olsa şu andan itibaren biraz daha serbest, biraz daha rahat, biraz daha keyifli geçecek. En azından güne bakanı dinleyenler. İlk saatimizde 90'lar yapıyoruz, sonrasında yeniler çalıyoruz ve herkese merhabalar diyoruz. Hoş geldiniz. 95.6 Radyo S'e, güne bakanı.

Radyo başında olanlar, sevgili Cahil, sevgili Ezgi, sevgili Arif. Betül, sana da merhaba. Füsun, hoş geldin. Ben de buradayım sizin için. Bazen sizin seçtiğiniz şarkılarla, bazen benim seçtiğim ama size armağan edeceğim şarkılarla. Mesela sıradaki şarkı bana gelsin demiş sevgili Cahit abim. Doğrudan böyle geliyorsa istek, oh ne ala ne güzel. Siz isteyin, ben çalayım. En azından o gün olması da bir gün sonra, ya da araya böyle iki günde girebiliyor bazen. Elden yar olmaz, 95 yılından Hazal bizlerle birlikteydi. Ve sırada yine aynı yıl Koşan Adam olarak aramıza katılan sevgili Mirkelam var. Mirkelam'ın bu şarkısı da sevgili Cahit'e gelecek. Her geceyle Mirkelam radyolarınıza gelecek.

Sevgili Ezgi de çalışanlardan ne yazık ki. İş başında, masa başında, direksiyon başında bir şekliyle hani tatile gidemeyenlerdenseniz size de göndermiş olalım Kumsal'dayı Sertab Erener'den. Mustafa Sandal'la devam edeceğiz yine 90'lara. Bu kez bir yıl geriye gidiyoruz. 1994 yılı. Onun da ilk albümü ve albümün açılış şarkısı Bu Kız Beni Görmeli.

0: Mehmet Ata da dinleyenler arasına katıldı. Yani dinleyip de yazmayanlar vardır elbet. Onlara da selamlar olsun ama bu şarkıda sevgili Mehmet Ata için gelsin. Bu da yaz tatilinde. Bol bol ders çalışıyormuş galiba. Arada da gezmek lazım. Arada denize girmek lazım. Özellikle çocuklar. Arada eğlenmeleri lazım. Sinemaya gidip güzel bir film seyretmeleri lazım. Anne babalara duyurulur. Emel Miftoğlu, yıl 94. Mehmet Ata için gelecek Yeter.
1: Bursa Radyo

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam.
5: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Yalnızlık benim eski sevgilim. Eskilerden günümüze taşınan bir Burak Aydoğuz şarkısıydı. Burak Aydoğuz zamanında Eurovision şarkı yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden isimlerden bir tanesi. Albümünde seslendirdiği ve albümün de açılışını yaptığı şarkıydı. Şimdi Çıtır Kızlar, şarkıyı tabii ki sahiplerinden dinleyeceğiz. Manifest her ne kadar yine farklı bir yorumla bizlere sunmuş olsa da ilk haliyle, orijinaliyle yaşanacaksa yaşanacak gelecek radyolara.

Melda Yür, Serap Türk ve Deniz Kurtoğlu'ndan oluşuyordu. Üç kişilik Çıtır Kızlar grubu. 1996 yılında Yonca Evcimik'in çabaları ve dansçıları tarafından kurulmuştu. Bir de birkaç iyi adam var biliyorsunuz. Yok, onların şarkısını çalmayacağım. Onlar tekrar bir araya geldiler bu arada. Çok da güzel işlere imza atacaklar inşallah önümüzdeki dönemde. Bir istek şarkısı daha var sırada. Sevgili Mahmut'un isteği. Ezgi ve Ömer'e gönderiyor şarkıyı. Mert Ekran onlar için söyleyecek. Yıl 1997. İçine mi düştün aşkın? Ve Mert Ekran.

Albümün adı Alladı Pulladı. Albümde genelde Metin Özdeki, Eda Özdeki şarkıları. Mevcut ki sözlerde, bestelerde. Şimdi öyle bir şarkı Seyhan Tener'den. Albümün isim şarkısı çok biliniyor, çok seviliyor ki albümün diğer şarkılarından bir tanesi. Eda Metin Özdeki şarkısıdır, Şiirimin Dili.

Seyyal Taner şiirimin diliyle bizlerle birlikteydi. Bir ara ardı arda böyle şarkılar çıkalmıştı. Şu anda yine bir suskunluk dönemi içerisinde kendisi. Ama yeni şarkılar bekliyoruz tabii ki. Gülşen'den Saz mı Caz mı? 96 yılından Ertuğrul Bey yazmış. Lüleburgaz'dan ta selamlarını gönderiyor Bursa'ya. Çalışma arkadaşlarına armağan ettiğini söylüyor. Saz mı Caz mı? Gülşen.

Tarkan'ım Dudusu'yla gelecek. Ardından da bir şarkı daha çalacağım. Ondan sonra 90'ları bitireceğim. Son anda gelen bir isteği yerine getireceğiz ama önce... Her ne kadar 90'larda olmasa da hani 90'larla 2000 yılı arasında bir şarkı diyebiliriz Dudu için.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Sezgi Soylu'nun kendi albümünde seslendirdiği Bir Kenan Doğulu şarkısı Can Kenarı. Bir aralar Sakiler tarafından da yorumlanmıştı ve şimdi Ceylan Ertem'le beraber bir feat çalışma olarak sundular bizlere. Duygu Soylu ve Ceylan Ertem. İkinci saati Can Kenarı ile açtık ve Cuma günü çıkmış. Belki cumartesi pazar denk gelmiş dinlemiş olabilirsiniz ama ve lakin. Güne bakan ilk kez çalacağım şarkılarla devam edeceğim. Ben şöyle diyorum bu şarkılara, fırından yeni çıktı, dumanı üstünde. İkilem onlardan bir tanesi. Bak dönüyor dünya.

Sibel Can ve Eypio tam 8 yıl önce bir şarkı seslendirmişlerdi. Diken mi gül mü hatırlayanlar vardır aranızda. Ve 8 yıl sonra bir kez daha bir araya geldiler. O zaman çok beğenilmişti ve şimdi sözü ve bestesi Eypio'ya ait bir şarkı Umut Timur yapmış düzenlemesini. Sibel Can ve Eypio aynı şarkıda diyecekler ki kıyamam.

0: Sibel Can diyor ki bence herkes kıyamamla birlikte yazın geldiğini hissedecek. APO ile yeniden aynı müzik yolculuğunda buluşmak benim için çok keyifliydi. Bu güzel yolculuğu böylesine güçlü bir şarkıyla taçlandırdığımız için de çok mutluyum. APO ise şöyle demiş, Sibel Can sesi ve yorumuyla Türk müziğinin en özel isimlerinden biri. Yıllar sonra yeniden aynı projede buluşmak benim için büyük mutluluk. Kıyamam'ın dinleyen herkesin kalbine dokunacağına ve bu yazın en sevilen şarkılarından biri olacağına inanıyorum diyor APO.
1: Bilmem dünyanın belki başka yerinde, elimde değil ben kaçtım.
0: Şarkıya bir de tabii ki video klip çekilmiş Melih Kundakçıoğlu yönetmenliğinde. Projenin fotoğraf çekimlerini Gabriel Warbon üstlenmiş.
2: Ben kaçtım altı patlar bellimde.
0: Klibini izletemiyor olsam da şarkısıyla buradaydı.

çalışmalar. Diyetler bitmiyor, devam ediyor. Sibel Can ve Efyon'un hemen ardından sözü bestesi ve düzenlemesi kendisine ait bir şarkıyla. Sinan Akçıl burada. Sinan Akçıl geçen hafta Bursa'da Kültür Yolu Festivali'nde sahne almıştı. Şarkılarını Bursalılarla seslendirmişti. Ve şimdi yeni yepyeni bir şarkıyla selamlıyor severlerini. Şarkının adı Bir Dakika Daha Dur.

0: Klibin yönetmenliğini İran asıllı yönetmen Amir Horvanzade, yani amiral,
1: bir dakika daha dur,
0: üstlenmiş. Model Burç Yavuz Sinan Akça tarafından Instagram'da keşfedildikten sonra sadece bu proje için Avustralya'dan yaklaşık 20 saatlik bir uçuşla İstanbul'a gelmiş. Sinan Akça da ayrıca Enes Yolcu ve rap sanatçısı Kerro eşlik ediyor şarkıda. Bir dakika daha. Sinan Akça'nın ardından Meyra yenisiyle radyonuzda güne bakan da şarkının adı Sen Sana İyi Bak.

Ben Yuri'yi Emre Töleyim. Uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu. En nihayetinde yeni şarkısıyla tekrar aramızda. Kenan Doğulu'nun Çakkıdısı ki Sezen Aksu söz bestesiyle. Son günlerde bakıyorum o kadar fazla coverlandı ve o kadar fazla yeniden yorumlandı ki. Onlardan birini çalacağım sizlere. Sonra kısa bir reklam, sonra reklamlar, reklamlardan sonra. Son yarım saat son şarkılar. Çakkıdı Aylince yorumuyla şimdi burada.

0: Kendimi öpesim var.
1: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

kendisi için çok özel bir şarkı olduğunu dile getiriyor Gökhan Türkmen. İlk seslendiren Tarkan'dır. Sonra Masaran'dan son kendi şarkısını tabii ki kendi yorumla da bizlere sunmuştu. Şimdi yıllar sonra Gökhan Türkmen coverladı ve seslendirdi. Ben de reklam sonrası ilk şarkı olarak çaldım sizlere. Özellikle de sevgili Sunay Beyefendi'ye gönderdik şarkımızı. Yine bir cover şarkı, Can Ozan ve Beyza Şafak bir araya geldiler. Teoman, Şebnem Ferah klasiği aşk kırıntılarını bizlere sundular.

Türkiye'nin Kültür Yolu Festivali sonrası geçen haftada Bursa'da Altın Karaköy Salk Dansları Yarışması Haftası gerçekleştirildi ve nihayetinde dün akşam final gecesiyle o da sona erdi. 7-12 Temmuz tarihleri arasında salı akşamı muhteşem bir kortejle başlamıştı. Her gün, her akşam gösterilerini sundular. Bursa'nın çeşitli mekanlarında ve Kültür Parkı Çukurova Tiyatrosu'nda. Dün akşamsa 13 ülke, yaklaşık 700 canlı sahnedeydi ve Kültür Parkı Çukurova Tiyatrosu'nda final gecesinde final danslarını bizlere sundu. Hangi ülkeler vardı? Bulgaristan, Cezayir, Güney Kore, Gürcistan, Macaristan, Meksika, Moldova, Rusya, Sırbistan, Şili, Uruguay ve Yunanistan, ayrıca İran. Acaba kimler ödüllerin sahipleri oldu? Onları da aktaracak Tuncay ama önce yine bir fiil çalışma. Sıla ve Konstantinos Arkiros aynı şarkıda. Şarkının adı ise Yanımda Uyu. Her gün...

Aliya Balyamaz delikanlı şarkısıyla, o da yenisiyle bizlerle birlikteydi. Nerede kalmıştık? 7-12 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışması vardı. Ve işte kazananlar. Önce mansiyon ödüllerini söyleyeyim sizlere. Bulgaristan ve Sırbistan, ki Bulgaristan her sene neredeyse birinciliği kazanır Bursa'da. Dün akşam mansiyon ödüllerinin sahibi oldular Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. Üçüncülük ödülü Bronz Karagöz Rusya'ya gitti. İkincilik ödülü Gümüş Karagöz Gürcistan'a. Gürcistan da hep böyle birinci olan ülkeler arasında. Ve bu yıl birinci Altın Karagöz'ün sahibi Uruguay olmuş. Toplam 13 ülke arasından Altın Karagöz'ü almış, evine götürmüş. Osman Gazi Hanlar Bölgesi, Yıldırım Belediyesi Meydanı ve Nilüfer Podyum Park gibi noktalarda. Ayrıca Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gösteriler yapıldı. Ve dün akşam da finalle birlikte bir Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasını da geride bırakmış olduk. Peki sırada ne var derseniz? Yarın akşam muhteşem bir konser var. Yine Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda en sevilen şarkılarıyla sahnede Mert Demir olacak. Ben de sizlere canlı performansıyla söylediği şarkılarından bir tanesini çalacağım. Gözlerime bak. Konser saat 21'de Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. Biletlerse satışta.

Bursa Kösöp Arka Çıkama 18 Temmuz Cumartesi akşamı ise unutulmaz bir müzik ziyafetine ev sahipliği yapacak. Alternatif rock sahnesinin en özgün gruplarından adamlar. Enerjileri ve derinlikli şarkı sözleriyle dinleyicileriyle buluşacak. Koca yaşlı şişko dünyayı ki çalacağım şimdi. Acının ilacı döndürüyor gibi hitleriyle. Blues var, rock'n'roll var, hatta hip-hop tarzı şarkıları da mevcut. Hepsini söyleyecekler. Adamlar 18 Temmuz Cumartesi saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda olacaklar.

Cumartesi akşamı adamlar var, pazar akşamıysa, 19 Temmuz pazar saat 21'deyse, Melike Şahin, kendine özgü yorumu, güçlü sesi, kısa sürede geniş kitlelere ulaşan, pop, arabesk ve Türk sanat müziği tınılarını harmanladığı şarkılarıyla. Şimdi canım beni çekti diyecek ama pazar akşamı sevilen tüm şarkılarını Bursa'da Kösürpark Açık Hava'da seslendirecek.

Programın sonunda bugün sevgili Mahmut'un da son şarkı olarak seçtiği Barış Manço'dan bir şarkı. Hem de aynı şarkıyı seçeceğim. O dönen Ceyle bitildi ama orijinal versiyonunu çaldı. Ben bugün biraz farklı olsun istiyorum. Mahmut Orhan remixlemiş Barış Manço'nun dönence çalışmasını, şarkısını. Ben de remix versiyonuyla bitireyim bugünkü Güne Bakanı. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum herkese. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın. Barış Manço dönence Mahmut Orhan remixiyle şimdi radyonuzda.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek demek için.

Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.

0: iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
1: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TVBoo, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

tık aşk, bir tık o zaman geçmiyor aşk için. Mürür zaman, bir tık o, bir tık aşk, bir tek o zaman geçmiyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: sevgili.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr

0: reklam. Radyo
1: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Radio F.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek şeyini boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden sonsuz endişem, savunmam bu yüzden. Bu yüzden bir küçük iz bırakmak

seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem.